Khan. Young Murder, I'm a Don. Shady cut for a year, have a Don. Gal catch benimle buradan. Oh, deli gacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.